ellerin tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili bulmuşsun dedi de, korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk ver.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimize yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

0: aşk güzel şey sanmışım.
1: İlaç gibi radyo.

İlaç gibi radyo. Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki.

İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurtköy Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.

3 Eylül Perşembe sabahından herkese günaydın. 7.04 geçiyor. Hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Başladık.

0: Kahvaltıyı yaptık, çayı içtik. Kendimize geldik mi? Gelmişizdir inşallah. Sen insanları uyandırmak için program yapıyorsun. Ben de seni dinleyebilmek için uykusuz kaldım diyor. Dilek göndermiş. İnşallah uyuyakalmam diyor. Vallahi sen bilirsin. Kimseyi zorla uyandırmıyoruz. Kimseyi de zorla uyutmuyoruz. Kapımız açık herkese. Uyanmak isteyen buyursun gelsin. Adres belli.
1: Türkiye'yi

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
4: Yeni Max

Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Parafara hediye. Üstelik Parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Dediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve?
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
6: Hayır tabii, şöyle bir şey ister mi?
5: Evleneceksin ya anne.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
9: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4 bin lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8 bin lira...

0: Fiyat'ta ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
10: Merhabalar, ismim Metin Yazıcı, servis şoförüyüm. Sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyup Koz Yatağı metrosunun otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Rizelilere armağan ediyorum.
11: Adım Necat Aslan, Kral FM'i dinliyorum. Maltepe'de olduğunu öğrendim. Kral otobüsüne bindim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Her bir kıza selamlar.
9: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Alın size bir haber. Dikkatinizi çekecek önemli haberlerden bir tanesi. Yok artık diyeceksiniz. Apartmanlarda sonradan yaptırılan cam balkonlar ve özellikle alt katlarda güvenlik amacıyla kullanılan demir parmaklıklarla ilgili dikkat çeken bir Yargıtay kararı gündeme geldi. Binanın onaylı mimari projesine aykırı olan ve kat maliklerinden geçerli yazılı izin alınmadan yapılan uygulamalar için söküm kararı verilebiliyor. Hırsızlara davetiye, soğuklara davetiye çıkarabilir. Hatta üstelik ilginç olan şey ne biliyor musunuz? Eski hale getirme sürecinin başlaması için tek bir kat malikinin mahkemeye başvurması yeterli oluyor. Apartmanda oturan bir tane psikopatın size taktığını düşünün. Hadi bakalım.

Zannedersem Kral Pop'ta sordular arkadaşa bir soru. O da Kral FM'e göndermiş cevabı. Şimdi kim var Kral Pop'ta, sevgili kardeş radyomuzda kim var bilmiyorum ama herhalde şeyi sordu. Hayatınızın aşkıyla nerede tanıştınız diye. Beni uçuruma sürüklemek. Arkadaş şöyle yazmış. Hayatımın aşkıyla özel derste tanıştım Kübra Hanım. Kendisi İngilizce öğretmenimdi. Bana mı gönderdin, başkasına mı gönderdin bilmiyorum ama her öğrenci öğretmenine ilkokulda aşık olmuştur. Çocukluk aklı işte.

Buna inanmak istemiyorum. Adem, bak öyle bir rakam gönderdin ki bu rakam, yani bu gelecek olursa valla kimse de moral kalmaz. Ne kadar doğru bilmiyorum. Zam var diyor mazota. Zam gelecek diyor. Hani alıştık bir 3 5 neyse 8 lira 65 kuruş zamdan bahsediyorsun. Bak gelmezse sen de ben de rezil oluruz. Böyle şeyler yapma. Bak burada heyecanlanıyorum ben. Sonra bana şey, zam tellalı diyorlar. Gönderen siz. Lakabı yiyen ben. Ne kadar doğru bilmiyorum da. Yusuf günaydın. Hoş geldin. Kayseri'ye selam olsun. Gaziantep'ten Kadir. Kadir vallahi ilgilenmiyorum ya. Siz inanmıyorsunuz bana galiba. Futbol maçları ile ilgili ben hakemlerden dolayı artık ilgilenmiyorum. Yani söylemiştim. Yine söyleyeyim. Bizim maçta diğer maçları karıştırmadan söylüyorum. Sonra yanlış anlaşılıyor. Taraftarsın ya ondan yap. Bak Beşiktaş maçında bir hafta önce bizim futbolcu diğer futbolcunun saçını çekiyor. Avrupa'da kırmızı kart, bizde kart bile yok. Ertesi haftaki maçta yapılanlar ya bizim takıma. Yani bir önceki hafta size kıyak yaptık. Bu hafta da diğer takıma yapıyoruz misali hakemlerle. Ben artık futbol izlemiyorum. Kim kazanırsa kazansın umurumda değilim. Evet Beşiktaşlıyım.

Yani Avrupa'daki maçlarda da çok değişen bir şey yok. Onlar da büyük takımın peşindeler. Çok iyi hakemlenmiş gibi davranıyorlar ama büyük takımları çok ciddi kolluyorlar. Ya şimdi bu adamlar bir sürü para harcamış. Ufacık şeylerle, hatalarla yakmayalım bir takımı diye maç yönetenler var. Yine son zamanların en pahalı transferlerinden bir tanesini Manchester City yapmış. Bir futbolcuyu 125 milyon avro. İsmi lazım değil. Konya'dan Hamza Evren. Serviste bizi dinliyorsunuz. Firma adı yazmayın, okumuyorum. İş arkadaşlarına selamlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Ah, çok geçiyorsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandırılabilir.

0: Volkswagen serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Belçika'dan Mustafa. Sen beni güldürdün diyor, Allah da seni güldürsün. Senden ötürü.
1: Sevmezdim.
0: Senden ötürü.
1: Aşkı bilmeyen ya.
0: Fransa'dan Sedat. Günaydın Sedat. Doğru söyleyeni biliyorsun değil mi Dokuzköy'den? Abdullah Gaziantep'e, atölyede çalışan herkese selam.
1: Sevdim.
0: Konya'dan Ali Çakır, rastgele gidecek herkese şimdiden hayırlı tezkereler demiş. Gökhan, özlendim diyorsun. Yılda bir kere zam yapıyorlar asgari ücrete. Ama yıl boyunca her şeye zam geliyor. Bundan diyor bahsetsene. Yarın mazota zam varmış. Ne diyeyim Gökhan? Allah aşkına ne diyeyim ya?

Mazota beni duymayan kalmamış ben hariçce. Deniz Bey Ağaç'tan gönderdiler. Tütün sezonu bitiyor diyor. Yeni sezona inşallah. Silivri'den Mehmet. İzmir Karşıyaka'dan Hatice abla günaydın. Fatma geldi Erzurum'dan. Tokat'tan Erol.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 3 Eylül Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Önce Akdeniz, şimdi de Marmara. Girne açıklarında batan geminin ardından dün de Silivri açıklarında bir yük gemisi battı. Ansu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 mürettebatla dakikalar içinde battı. Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Son telsiz konuşmalarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Ansu gemisinin kaptanına uyarıda bulunduğu kayıtlara yansıdı. Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını belirtti.
2: O ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simit olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
1: Girne açıklarında batan geminin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi. Faciada hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından dün bir gelişme daha oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin adım adım ilerlemekte olduğunu söyledi. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek törende yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir ifadesini kullandı. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in ifadesi yarın saat 16'da Ankara Adliyesi'nde alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştiren Özel, makam mevki arayanlar geride kaldı dedi. Partinin yol haritasını anlattı.
3: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar. Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
1: Avrupa Birliği'ne tam üyelik, temel vatandaşlık geliri, yargıda, sosyal hayatta ve gelirde adalet yeni partinin hedefleri arasında yer alıyor. Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne

0: %1,25 değer kaybıyla 14.050 puan seviyesinden başlayacak serbest piyasada da dolar 48.31, euro 56.20, gram altın 6.882 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77.000 dolar bandında.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar Bichiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Gineli futbolcu Franculinho'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 32, Antalya açık 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol durumu.
0: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Günlük güneşlik bir perşembe sabahı 8.11 Türkiye'nin saatleri 3 Eylül. Uyandırma çalışmaları uyanmak isteyenler için devam ediyor efendim. İstanbul'dan Kürşat eşime diyor. Ayşe Gülcüğüm'e gelsin diye yazmış. Gelsin bakalım, inşallah dinliyorlardır kendileri. Alın benden de o kadar. Aldık sizden de o kadar. Herkesten o kadar alsak o kâra geçeriz. Çok sevdiğim bir cümledir. Alın benden de o kadar. Ama Türkiye'deki hakemlerle ilgili söylüyor. Ahmet göndermiş Almanya'dan. Futbol izleme zevkim sıfır. Almanya'da 5. veya 6. lig mahalle veya köy liglerini seyrediyorum diyor. Daha zevkli diye yazmış. İşte herkesin bir bakış açısı farklı ya. Tabii ki futbol hayranıyız. Sadece biz değil, Türkiye değil, dünya genelinde futbola karşı bir hayranlık durumu söz konusu. Ama bu tür durumlarda da insan futboldan soğuyor. İzlemekten bile soğuyor. Hayırlı yayınlar. Günaydın. Adana'dan Yusuf. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Döktürmüş yine. Maşallah var. İtalya Modena'dan Buongiorno. Hasan ve Emre. Bizden de Buongiorno. Günaydın. Hep diyorlar ki dünyayı uyandıran adam yapsana. Abi dünyada da sadece biz Türkleri uyandırıyoruz yani. Yani yabancılarla işimiz yok. Ha bir de uyanmak isteyeni uyandırıyoruz. O kadar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak

0: beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Kimi Radyo.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: 30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kaçırma.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Aydın'dan Bilge günaydın. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan hediye geldi bir de, ona da teşekkür ederim. Yok, bana hediye gelmedi, ismi hediye. Yazan kişi hediye. Ankara'dan hediye geldi deyince hemen orada Bülent başlıyor. Üzüm. Gene beleşlere kondun değil mi? Adam kıskanç, çatlıyor.

0: Nasıl bir altyapı var demiş. Oyun oynayamıyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben de önemli bir şey yapıyorum zannettim. Oyun oynuyormuş. Çoğu gitti, azı kaldı, sabret. Zeytinburnu'nda ki birçok ilçede eminim böyledir. O kadar çok inşaat, o kadar çok kentsel dönüşüm var ki herhalde zannedersem devlet yardımının bu sene son olmasından kaynaklanıyor. Birçok ilçede ama biz orada oturduğumuz için sanki en çoğu bizdeymiş gibi. Her yer kablo, her yer inşaat. Adamlar da haklı olarak buna sığınıyor.
1: Altyapı çalışması var. Sabırlı olun.

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Eylül Perşembe gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Milliyet'in manşetiyle başlayalım. Marmara'da garip kaza. Ayrıntı şöyle: Silivri açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden biri 11 dakika içinde 10 kişilik mürettebatıyla batıp hiçbir iz bırakmadan yok oldu. Gemi ve mürettebatını aramak için 4 askeri gemi ve 1 İHA bölgeye gönderildi. Uzmanlar geminin ahşap unsurlarıyla batması ve deniz yüzeyinde başka bir unsur kalmamasını garipsediklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. TRT Haber'in manşeti: Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Ve Habertürk'te öne çıkan başlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası koalisyonu sarstı. NTV Haber portalında manşet. Girne faciası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından YDP hükümetten çekildi. Hürriyet'te de sürmanşet: Bu kez facia Marmara'da. Türkiye henüz Girne'deki gemi faciasının acısını yaşarken bir üzücü haber de Silivri açıklarından geldi. İki ticari gemi çarpıştı. Tulberk İmamoğlu gemisi 10 personeliyle battı. Batan gemiyi arama çalışmaları sürüyor. Bir başka başlık yine Hürriyet'ten: Savcı ifadeye çağırdı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek şüpheli sıfatıyla yarın ifade verecek. Gökçek'in ifade vermesine yol açan iddiayı gazeteci Murat Arel ortaya atmıştı. Bu haberle bağlantılı bir başlık Son Dakika Haber portalından: Melik Gökçek gazeteci Murat Arel hakkında suç duyurusunda bulundu. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, gazeteci Murat Arel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Gökçek, hukuka ve adalete olan inancımız tamdır dedi. Kaptan dikkat et, üstümüze geliyorsun. Sabah gazetesinin manşeti: Göz göre göre gelen gemi faciasından önceki son konuşma. Marmara Denizi'nde kimyasal taşıyan tankerin çarptığı kargo gemisi 11 dakika içinde battı. 9 mürettebatıyla denizde kaybolan Kaptan Yaşar Kayhan'ın rotasından çıkan tankeri bu sözlerle uyardığı ortaya çıktı deniliyor detaylarda. Hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz. Bu haberin yanında dikkat çeken başlık Sabah'ta: Başkan Erdoğan silah yığınağı yaparak Ege'de tehlikeli bir tahrik peşinde koşan Yunanistan'a tarihi uyarılarda bulundu. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Hemen Sözcü gazetesinin manşetine geçelim. Gökçek örgütünü 4 kişi yönetiyor. Üst başlık: Mansur Yavaş'ın avukatı suç duyurusunu Sözcü'ye anlattı. Avukat Nadi Türkaslan dilekçeye Gökçekler suç örgütünün şemasını eklediklerini belirtti. Örgütü 4 kişi birden yönetiyor, suç örgütü sözünü bilerek kullandım dedi. Türkaslan, gazeteci Murat Arel'in ifşa ettiği Almanya dosyası içinde resen soruşturma açılması daha önce hazırlık olduğunu gösteriyor tespitini yaptı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Sivi Enerji bayilerinde. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Ay çok sıcak günlerimiz devam ediyor. Soğuklar geldiği zaman da ay çok soğuk günleri muhabbetine gireceğiz. İtalyan Modena'dan kim? Mehmet. Ha Hasan abi. Mehmet emaneti unutmuş camın kenarında. Onu alacaktık unuttuk diyor, söyler misin diyor. Dinliyorsa söyledik. İnşallah dinliyordur. Almanya'dan Vural Münih'ten göndermiş. Türkiye'den geleli 3 gün oldu, ruhum Türkiye'de kaldı diyor. İşte o kadar güzel ortamımız, turistik alanlarımız, gezilecek yerlerimiz o kadar çok ki aslında. Bir de geleni böyle ağırlamayı bilirsek, kazıklamadan mutlu bir şekilde göndermeyi bilirsek işte böyle aklı kalır.

Çok seviyorum bu türküyü. Kaç zamandır da dilimin ucunda. Müsaade buyurun. Oktay Gürtür yorumuyla 8.40 itibariyle Radyonuz Kral FM'de bir baboş yapalım. Reklamlardan sonra ekmek saati noktalayalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi göz.
6: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: yeni sahne geçmeden önce biz Samişsel Yaylası'na gidelim Yaşar Kurt'la birlikte. Sonra haber merkezine yurttan ve dünyadan güzel haberler alabilmek ümidiyle 3. saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradayız, bekleriz.
1: Gönül dostu Şener.
2: Samişsel Yaylası'nın Samişsel

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 3 Eylül Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu pek çok isim gözaltına alındı. Önce Akdeniz, şimdi de Marmara, Girne açıklarında batan geminin ardından dün de Silivri açıklarında bir yük gemisi battı. Ansu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 mürettebatla dakikalar içinde battı. Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 03.41'de rapor edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını belirtti.
2: O ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simit olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
1: Girne açıklarında batan geminin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi. Faciada hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından dün bir gelişme daha oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin adım adım ilerlemekte olduğunu söyledi. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in ifadesi yarın saat 16'da Ankara Adliyesi'nde alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştiren Özel, makam mevki arayanlar geride kaldı dedi. Partinin yol haritasını anlattı.
3: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar. Biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinden didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Millete yedi sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
1: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar Bichiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Gineli futbolcu Franculino'cuyu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldız'la ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: yol durumu.
1: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon...

ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

zamanı tutamadık. 9-10 geçiyor. Sefer Kılıç babası Murat Kılıç'ına Sivas'ta yoldalar. Yolları açık olsun. İzmir'den Sibel kardeşimiz gelmiş. Günaydın diyelim. Sakarya'dan Reyhan.

Bulan Cadlı Metin gelmiş. Hoş gelmiş.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında

0: Akses 25 yaşında.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar mutlu akü.
4: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
11: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Cimri'de kreşe dönüş zamanı.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. İlaç gibi radyo.
8: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %50'ye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kral FM dinliyorum. Yarın için İstanbul'a yağış veriliyor diyor. Vallahi ben de senden okudum. Kaynak alabilir miyim demiş. Vallahi NTV'den bizim haber merkezine gelir, haber merkezinde arkadaşlar hazırlar yayınlar. Detaylı bilgim yok.

0: Sevgilim.
1: Arkadaş. Gülüyorum, kusura bakmayın. Hani kendi radyomuzda çalışan bir arkadaşla isim karıştırılması başımla beraber. Başka radyoda çalışan birinin ismiyle bana mesaj göndermek abesi duble işgali. İştigali. Bu nedir abi ya? Güneşli bir Almanya sabahı. Biricik kızım Meltem'e, damadı Sefa'ya, Necmi Ünal yazmış Kobler şehrinden. Hafta sonu evlendirmiş. Mutluluklar dileriz. Allah güzel bir torun göstermeyi nasip etsin inşallah.

Hangimiz havalar çok sıcakken bazen espri olsun diye buzdolabının kapağını açıp kafasını içine sokmadı. Boş tarafa ama yemeklerin olduğu yere değil. Yapmışızdır espri de olsa. Ama gerçekten buzdolabının içini boşaltıp içine girip fotoğraf paylaşanları da gördüm ben. Japonya'da aşırı sıcaklara karşı insan buzdolabı geliştirilmiş. Yanlış duymadınız. İnsan buzdolabı. Ucuz da fiyatı normal 450 bin lira falan o civarlarda. Herkesin alabileceği bir rakam boyutunda. Anladınız siz. Kabin kişi içeri girdiğinde 5 derecelik soğuk hava üflüyor. 450 bin liralık kabin ilk etapta 328 adet satılmış. Tabii ki zenginler tarafından. Şimdi biz de normal kullanılabilen kolay bir şey olsa, hani bir kafeye gittiğinde onu çıkartıp masaya koyabilsen, anahtarın yanında, cüzdanın, telefonun yanında masaya koyabilsen alırlar. Götürürler. Ama öyle bir imkanları olmadığı için herhalde alsalar sosyal medyada paylaşırlar. Aşırı sıcaklara karşı geliştirilmiş. Cihazın iç sıcaklığı 15 dereceye kadar düşüyormuş. Kabin kişi içeri girdiğinde baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine 5 derecelik soğuk hava üflüyor. Bu da biraz abartı fazla. Yani dışarıdaki havanın sıcaklığına göre dengeleme gerekiyor. Hani 20 derecelerde normal bir soğukluk, serinlik aslında. Ama işte rakam bizi yoruyor. 450 bin lira. 400 olsaydı bakardık bir şeyler yok. Alırdık yani. Biz ne yangınlar gördük hey. Buzluğun içini boşaltıp kafasını sokmuş adamları biz. Hey gidi hey. Biz serinlemek için çay içen adamlarız be. Harareti alır. Sıcak ve güzel ne yapar?

Bazı şarkılar bazı farklı sanatçılarda daha farklı bir hava, daha farklı bir gizem yaratıyor. Çok güzel olmuş. Ben de buradayım, zaten hep buradaydım diyor Antalya'dan Serkan. Ayrılma oralardan, lazımsın bize. İzmir'den Murat Köse. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Güzel kardeşim. Pozitifliği bir kenara bıraksan, negatif olsan, her şeye kötü baksan ne olacak? Ne yapabilirsin? Elinden de geliyor ki. Ona kötü, buna kötü, o kötü. Yaradana teslim olacaksın, tevekkülünü bırakacaksın, o kadar. Sen sana düşeni yap, eyvallah. Ama negatif olsa ne olur ya akşama kadar. Şansını deneyen Özcan, biliyorsun. Hanımla beraber ofise doğru yola gidiyor. Yollar açık olsun, kazasız belasız. Misafir

bulduğunu değil, bulduğunu dinler. Bazen zorlu bir zorlama oluyor ama hani de yakalar mıyız acaba, kaçırır mı falan diye kaçmaz. Gaziantep'ten dövmeci Apo bütün düğmecilere de yazmış. Apo dedim, dövmeci misin düğmeci misin? Düğmeciyim abi dedi düzeltti kişi. Düğmeci Apo'dan herkese selam. Bir mesaj daha var da o, yani bilmiyorum, şöyle bir mesaj. Kilisten Bekir diyor ki, o kalabalık olarak algılanmasın, özür diliyorum. Bekir Çeliktaş, yani senin de bir tarafında damar var diyor. Bu şarkılardan belli. Damar bizim içimizde. Kral FM 1993 yılında yayına başladı benle birlikte. Şimdi damarı çalanların çoğu benden öğrenmiştir. Damarla başladık biz. Yani insanın içinde var canım. Olmaz mı? Damarı bizden öğrendiler ama bizden iyi çalanlar da var. Saygımız sonsuz.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: Çok geçiyorsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyi miyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok, mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Biz 10 Eylül tarihleri arasında...

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
8: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara, bankanın güzeli.
14: Bütü deyince vatan.
15: İlaç gibi radyo.
16: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
18: Merhabalar, ismim Metin Yazıcı, servis şoförüyüm. Sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyup Koz Yatağı metrosunun otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Rizelilere armağan ediyorum.
19: Adım Necat Aslan, Kral FM'i dinliyorum. Maltepe'de olduğunu öğrendim. Kral otobüsüne hep bindim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Her bir kıza selamlar.
17: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
4: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
1: İthanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

Orhan Koçak. Ata izinde galiba, yayında yok. Herkes merak ediyor, izinde herhalde. Ya Kıbrıs'a kaçtı ya da izin nedir ata ya? İzine çıkmıştır. Arnavutköy'e çorap atölyesinde bizi dinleyen dostlara Hatem'e, Fatih'e, müdürleri Ervan Dur'a Arnavutköy'e bir şarkı, bir selam gönderelim. Bugün hem sevgili Şenay Güler'in hem de değerli eşi Hüseyin Güler'in doğum günüymüş. Kendi doğum gününü kenara bırakmış, hanımın doğum gününü kutluyor Hüseyin. Şenay Güler'in doğum gününü biz de kutlayalım Kral FM ailesi olarak. Nice seneleri sevdiklerinizle yaşlanın efendim.

0: Zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

İstanbul'daki dinleyicilerimize bir sürpriz yapma zamanı geldi değil mi? Hadi bir güzellik yapalım. Kral FM etkinlik otobüsü nerede biliyor musunuz? Hemen size lokasyonu, bir de şifreyi vereyim. 10 bin liralık hediye çekini bakalım kim alacak? Hazır mıyız? Kral FM'in etkinlik otobüsü Beylerbeyi'nde, Beylerbeyi Sarayı önünde. Şifremiz Rumeli Hisarı. Telefonunuza Kral uygulamasını indirdiyseniz 10 bin liralık hediye çeki sizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kim gidecek?

Bakalım otobüse kim gitti? Merakla bekliyorum. Sessiz sedasız bir anda 10 liralık hediye çeki. Adresi veriyorsun, şifreyi veriyorsun. Tam o anda yolda kral dinleyen kimse nasıl denk geliyor? Adı üstünde ilaç gibi radyo.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de.

0: Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden. Uyanamazsın, uyanamazsın.

400 saatin yaklaşık 20-25 dakikasını geride bıraktık sevgili dostlar. Bu arada şanslı isim de belli oldu. Birazdan bize ulaşır. Biz de sizinle paylaşırız ama Kral Etkinlik Otobüsü'nden sevgili Özgür kardeşimize ve kaptanımız Mustafa'ya da bir selam gönderelim. Aylardır sağ olsunlar ve her tarafa koşturdular. Türkiye'nin her yerine gittiler. Şimdi İstanbul'dalar. Yarın da son günümüz. Bilginiz olsun. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yarın son günü. Bakalım şanslı kim oldu, bekliyoruz.

0: sözlerin kalmış.
1: İsmim Erdal Kaygan. Aracımla seyir halindeyken Kral FM otobüsünün Beylerbeyi Sarayı'nda olduğunu duydum ve gittim, hediyemi aldım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Kral FM.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.

Dördüncü gün, dördüncü saatin sonları. Yetmemiş Muhammed Kahramanoğlu Gaziantep'ten. Yayını 5 saat yapamaz mısın diyor. Yok artık. Abartma Muhammed. Samsun'dan Mine günaydın. Çaldığın şarkıyı sahnede internette buldum diyor Kıymet Özkan. Abla bulduysan ne mutlu bize.

Bazen alışverişe çıktığınızda özellikle böyle kıyafetle ilgili reyonlarda peşinizde dolaşan çalışanlar ki aldıkları emir o doğrultuda yardımcı olabilir miyim? Müsaade edin ben bakayım bir şey beğenirsem paylaşırız. Ama o sizin peşinizden ayrılamaz. Çünkü emir doğrultusunda ayrılırsa fırça yiyecek. Şimdi bir tarafta bu var. Elemanlardan rahatsız olanlar, bir taraflarda müşteriden rahatsız olanlar var. Çünkü bazı müşteriler gerçekten insanı çileden çıkartabiliyor. Buna istinaden bu işe artık robotlar baksın diyerek bir robot denemesi yapılmış. Rusya'nın Saratov şehrinde Volgostor adlı bir teknoloji mağazasında alışveriş yapmak için içeride bulunan bir müşteri danışman robota bir şeyler soruyor. Artık ne olduysa robotu çileden çıkartıyor, robot adama saldırıyor. Yanlış duymadınız. Robot nasıl çileden çıktıysa kendisini yeten müşteriye karşılık veren robot tekme falan sallıyor. Diğer çalışanlar robotu zor tutuyor. Bakın insanların belli bir sabır noktası var. Ama robotlarda yokmuş, onu öğrendik. Burada deneseler ne olur acaba? İçi gücü bırakıp robotla kavga etmeye başlar bizimkiler ya. Müşteriye karşılık verip tekme atan robot.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç Gibi Radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: işcepvemaksimum.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu gönül dostu Şener'le sabah kuşağı devam ediyor.

Benim gitme zamanıma çok az bir süre kaldı. Hazreti Şems der ki, eğer hala kızıyorsan kendine olan kavgan bitmemiş demektir. Eğer hala kırılıyorsan gönül evinin tuğlaları pekişmemiş demektir. Eğer hala kınıyorsan af makamına ulaşmamışsın demektir. Eğer hala ben demekten vazgeçmiyorsan dizginlerin hala nefsinin elinde ve sen bu esarete boyun eğiyorsun demektir. Eğer hala musibetlere yana yana üzülüyorsan gerçeği bilmiyorsun demektir. Ki eğer hala şikayet ediyorsan hakikati göremiyorsun demek.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Veda zamanı, bana ayrılan fazladan sürenin de sonunda geldik. Perşembe sabahı sürçülisan ettiysek affola diyelim. Unutmayın, Kral Etkinlik Otobüsü yarın İstanbul'da son günde, bilginiz olsun. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Zeynan'cığım, bye bye.

0: ETS'nin sunduğu gönül dostu Şener'le sabah kuşağı sona erdi.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 32, Antalya açık 35 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

yaparken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yust, Scandinavian Sleeping and Living.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: İlaç Kim Radyo.
0: Reklam.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzu

0: oraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhabalar, ismim Metin Yazıcı, servis şoförüyüm. Sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyup Kozyatağı metrosunun otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Rizelilere armağan ediyorum.
7: Adım Necat Aslan, Kral FM'i dinliyorum. Maltepe'de olduğunu öğrendim. Kral otobüsüne hep bindim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Her bir kıza selamlar.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Eylül Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yine sıcak bir başlık, Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatta istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarıldı. Bir işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Tuzla'da bir depolama tesisinde yangın çıktı. Giderek yayılan ve çevredeki binaları da tehdit eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye peş peşe meydana gelen gemi kazalarını konuşuyor. İstanbul Silivri açıklarında batan gemideki kayıp 10 kişiye ulaşılamadı. Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpışmış, biri dakikalar içinde batmıştı. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi 10 mürettebatıyla birlikte dakikalar içinde sulara gömüldü. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından dün bir gelişme daha oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin adım adım ilerlemekte olduğunu söyledi. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in ifadesi yarın saat 16'da Ankara Adliyesi'nde alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Mutlak butlan kararı üzerinden CHP yönetimini eleştiren Özel, makam mevki arayanlar geride kaldı dedi.
2: Tarihin eğri tarafından kendilerine makam mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar tarihte yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar. Biz arkada binaları, İmkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye.
1: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,84.

0: 51'e geriledi. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl Fetheden Lezzetler temasıyla düzenlenecek festival 18-20 Eylül günleri arasında lezzet tutkunlarını ağırlayacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,22 artışla 14.081,17 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.31, euro 56.25, gram altın 6.888 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Nelson'la yollarını ayıran Sarı Kırmızılılar Bichiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Gineli futbolcu Franculino Ju'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak, maç saat 19'da. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
11: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Radyo.
1: Reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 32, Antalya açık 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bir de hediye çekimiz var. Biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü İstanbul'da ve şu anda Beykoz'da. Beykoz Çayır Caddesi'nde, Beykoz Çayır alanında sizleri beklemekte. Beykoz'da Çayır Caddesi'nde, Beykoz Çayır alanının hemen yanında Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Şifremiz sonbahar, sonbahar şifremiz ve tabii ki Kral uygulamasını telefona indiren otobüsümüzü ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini vermekteyiz. Tekrar ediyorum, şu anda Kral FM'in etkinlik otobüsü Beykoz'da Çayır Caddesi'nde, Beykoz Çayır alanının hemen yanında göreceksiniz. Bakalım ilk giden ve 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olacak olan kralcımız kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
10: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
11: Lösev hayat verir.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
14: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
15: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sabırla bekleyen, sevdiğini özleyen kralcılarımız varsa ki Boş ablamızın bu müzik klasiğini sizlere de armağan etmiş olalım. Tabii ki sevgi takvimle, mesafeyle, yıllarla ölçülmez ama beklerken de kendinizi unutmayın kardeşim. Yüreğinizi, sevginizi taşıyın. Fakat hayatınızı da yaşamayı unutmayın. Gerçekten seven bekletmez, kıymetinizi bilir, sizi de hasrete, özleme teslim etmez. Gerçekten öyle. Peki 0532 703 92.0 WhatsApp numaramız, mesajlarınız var. Görüyorum, eksik olmayın. Az sonra her birini değerlendireceğim ama öncesinde şarkılarımızı konuşturmaya devam edelim.

0: Anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini verdik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: İsmim Adil Çiçek, Kral FM'i dinliyorum. Otobüsün Beykoz'da olduğunu duydum. Geldiğim sıradaki şarkıyı bütün Giresunlara armağan ediyorum. Hediye çekimi aldım.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım. Sevgili Hatice'cim, canım benim. Hatice Satır, Ferizli cezaevinde yatan oğlu Ömer Faruk Satır için bir şarkı istemiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Kerim kardeşim, Eskişehir'den selamını aldım. Geçmiş olsun Harbi ablacığım. Sesim biraz kısık diyor. Aynen öyle kardeşim. İki gündür bir türlü sesimi toparlayamadım. Artık birazcık idare edeceksiniz. Bursa'dan Osman kardeşimiz de çok güzel bir şarkı istemiş. Sevdiği biricik aşkı Lalesine. Çocuklarıma bir şarkı istiyorum Harbi kız. Şu anda Akçay'da seni dinlemekte. Sevgili Sevdacığım, sana ve yavrularına selam olsun. Antalya'da bizi dinlemekte olan esnaf kardeşlerimiz de varmış. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili Efe kardeşim, çalışma arkadaşlarına da bu sağlam reçetemizi yazıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha.
7: Ve Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
9: Hayır tabii, şöyle bir şey istemiyorum.
8: Evleneceksin ya anne.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
13: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
14: Tehlikeli.
15: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara. Empara, bankanın güzeli.
20: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
19: Borusan Next.
0: İlaç gibi radyo.

Büyük yarısı olan kralcılarımızın duygularını tercüman olacak çok güzel bir şarkıydı. Hakan Altun'un da şarkısını söylemiş olduğu gibi büyük yarısı öyle kolay kolay kapanmıyor. Ama ömrünüzü de birinin bıraktığı acıya lütfen teslim etmeyin. Giden gittiyse ardından bir ömürde tüketmeyin kardeşim. Gidenin peşinden koşmayın. Kıymetinizi bilmeyene de yüreğinizi harcatmayın diyoruz. Peki ilk saatimizde yavaş yavaş uğurlarken yeni saatimizde kralcılarımızın hem göndermiş oldukları mesajları hem de babalar listelerinde

dinlemeyi arzu etmiş olduğunuz çok özel reçeteleri harbi bacınız size itinayla yazacak. Ama öncesinde yine bir şarkımız var ki of of, hadi bakalım birazcık daha radyomuzun sesini açalım. Aynen öyle, aç sesini kardeşim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, yeni saatimizdeyiz. Radyoları şimdi aşan kralcılarımıza da bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Şu dakika itibariyle Tavane Müziği'nin sevilen isimlerini programımızda ağırlama zamanı. Tabii Tavane Müziği'nin yeri de bir başka. Eski aşklar, yarım kalan sevgiler, içimize sakladığımız ne varsa bir şarkıda yeniden canlanıyor. Şimdi geçmişin kokusunu taşıyan güzel şarkıları hakkıyla dinleme zamanı.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4469.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEM. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakot veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük ses, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız...

Ah hayırsızdır, ah Ferdi abimizin müthiş yorumuydu. Hayırsızdan, Vefa Unutan'dan da Sevda beklemeyeceksiniz. Bırakın giden gittiği yerde kalsın. Sizi kaybetmeye göze alan zaten geri dönmeye de layık değildir kardeşim. Peki bir Ferdi Baba yorumu daha var ki birazcık daha radyomuzun sesini açalım. Aç sesini kardeşim, aynen öyle. Sonrasında WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir toparlayalım istiyorum.

0: Harbi kız.
1: Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur mu bu aşkı bir anda silmek? Canımdan geçerim.

Hem babalar listeliğinin hem de programımızın sona doğru yaklaşırken şöyle mesajları da bir toparlayalım istiyorum. Satılmış sancı Samsun'da dikten selamını aldım. Ablam Derya için de bir şarkı rica ederim harbi kız demiş. Konya'dan selamlarını gönderen sevgili Akile'cim canım benim. Evde arkadaşların da bana kulak veriyormuş. Her birine selam olsun. Ferdi Baba şarkılarına daha fazla yer vermemi isteyenler var. Bolca Ferdi Baba şarkılı çalıyoruz arkadaşlar. Lütfen. Yani program süremiz zaten kısıtlı. İdare edin olur mu? Peki. Harbi Can seni seviyerek dinliyorum. Bir şarkı bana da gönderir misin demiş. Bursa'da otobüs fabrikasında programımıza kulak veren sevgili İsmail abicim sana ve çalışma arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Şu anda programımızı yollarda bize dinleyen kaptanlarımız da var. Mahmut Koçak sana ve tüm yolcularına selam olsun. Eminim ki bu şarkı yolda size güzel bir yoldaşlık yapacaktır. Seni

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Uptafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Alemi Kralı'nda geldik programımızın sonuna. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın oldu. Birazcık sesim kısıktı ama idare ettiniz. Eksik olmayın, var olun. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Yarın nasip olursa her zamanki saatimizde tekrar buluşmak, kavuşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 3 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye peş peşe meydana gelen gemi kazalarını konuşuyor. İstanbul Silivri açıklarında batan gemideki kayıp 10 kişiye ulaşılamadı. Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpışmış, biri dakikalar içinde batmıştı. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi 10 mürettebatıyla birlikte dakikalar içinde sulara gömüldü. Silivri'nin 35 kilometre açıklarında meydana gelen kaza yetkililere 3.41'de rapor edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını belirtti.
2: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına

0: Arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
1: Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı kayıp 19 kişiye arama çalışmaları ise sürüyor. 9 şüpheli 8 gün daha tutuklu kalacak. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
2: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
1: Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar'da başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, bir işçi hayatını kaybetti. Dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli 34, Bursa rüzgarlı 30, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübre gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın keseni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

bedava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma günü. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

Rahmet ve dua ile analım Volkan Konak al ömrümü dedi ve bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza armağandı. Tarihler 3 Eylül günlerden Perşembe. Harbi kızı uğurladık. Teşekkür edelim, yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, alemin kralında Kaan'la birliktesiniz. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum kralcılarımıza. Radyoları başında bizleri ağırlayıp dinleyen herkese de özellikle program içerisinde yer vereceğimiz şarkılarımızı hediye edelim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

İşte bu şarkılara eşlik ederken insanın derinden bir oh çekesi geliyor. Değil mi kralcılar? 1990'lı yıllara götürdük. Özellikle arabesk fantezi müziğinin en popüler dönemlerinde yayınlanan Güllü'nün Rahmet ve Dua ile Analım albüm içerisindeki çıkış şarkılarından bir tanesiydi. Kaybolan aşk an itibariyle biz de yer vereceğiz. Güllü hayranlarına ve sevenlerine armağan olacak. Kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Teşekkür edelim. İsimleri yazmayı ihmal etmeyelim. 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası.

kırık kalpler için Sibel Can'a kulak misafir olacağız. Sevenin halinden yine sevenler anlar diyoruz ya çoğu zaman. Radyolarının başında bizleri dinlemekte olan kralcılarımız bu şarkıyı eşlik edeceklerdir. Samsun Ladik'ten sevgili Hasan yanında bulunan arkadaşlarına armağan ederken Yalova'dan 77T0047 plakalı taksi şoförümüz Dadaş Zafer'e armağan olsun. Taksi camiasında çalışan dostlarına, arkadaşlarına selamlarını göndermiş ve biricik eşini, çocuklarına hediye etti şarkıyı. Kazasız belasız sürüşler, bol kazançlar. Tunus'tan Almanya'ya doğru yolda seyir halinde seni dinliyoruz der. Ersin, Nuray, Simge, Semra, Emirhan. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Sivas'tan sevgili Murat Kurt şarkıyı eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Samsun'a dönelim. Atakum'dan tüm kaptanlara armağan etti sevgili Yasin şarkıyı. Yasin hoş geldin. Ankara'dan sevgili Muhammed şarkı sana ve sevdiklerine de hediye olsun. Mesajları değerlendirmeye başladık. 0532 703 92 çift 0 alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp numarası. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şarkılardan da dinlemiş olduğunuz üzere alemin kralındasınız, Kral FM'desiniz.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bu arada ilk saati geride bırakacağız kralcılarımız. İkinci saati adım atacağız. Tabii ki gelen mesajlarınız var. Kayseri'den, Develi'den Adil Yılmaz'a armağan olsun şarkı, ailesine hediye edelim. Şu anda bağ evinde bizleri dinliyorlar. Keyfiniz bol olsun. Kuşadası'ndan sevgili Şaban'a, Belçika'dan sevgili Ramazan Şimşek, Hollanda'dan Arif Bey, Bulgaristan'dan Rasim Bey, ayrıyeten de Osmaniye'den Gamze Hanım çocuklarına ve kendisine sıradaki şarkıları hediye eder. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Özgür Alter yorumunun hemen sonrasında sözü Semih Cenk'e bırakalım. Çok sevilen ve unutulmayan bir Cengiz İmren yorumu. Onun o güzel sesiyle bir dinletelim kralcılarımıza.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldız'da ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Programın ikinci saatindeyiz. Birazdan reklamların sonrasında her zaman olduğu gibi ustalara saygı kuşağı Babalar Resteli var. Babalar Resteli'ni rahmet ve dua ile analım Ferdi Tayfur yorumuyla başlatacağız. Bu arada sevgili Duygu'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Biricik çocuklarına Eda Gül ve Erdem'e armağan edelim şarkıyı. Sevgili Duygu Aydemir, tabii ki seni unutmuyoruz. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi biraz eskilere götürüyoruz sizlere. Suavi'nin o güzel yorumuna kulak misafiri olacağız. Şarkı çok Almanlıdır, çok güzeldir. Bu şarkıya eşlik edecek olanlar vardır aranızda. Düşünsenize, aradan yıllar geçmiş, hayat yormuş, yollar ayırmış ve herkes bir hikaye yazmış. Belki de hiç umulmadı bir anda o eski hatıra ansızın çıkıp gelebiliyor karşınıza. Zaman bir anlığına duruyor, ne acılar kalıyor geriye ne de kırgınlıklar. Ne kadar zaman geçerse geçsin bazı şarkılar o eski defterleri yeniden açıyor. Bu şarkı yolda olanlara, çalışanlara, evlerinde bizleri dinleyen kralcılarımıza ve tabii ki yarım kalanlara ve kalbinde bir yerlerde hala o eski sevgileri saklayanlara gelsin.

0: Kayıt Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflar.

0: ettiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kendim yanda. Şimdi sevginle ben yalnız kalmışım. Birazcık

İşte hayatımıza damgasını vuran şarkılar ard arda, söz verdiğimiz gibi kralcılarımızın duymayı istediği eserleri sevdikleriyle paylaşmaya devam edelim mi? Şarkıları dinlerken iç geçirip of of dediğinizi duyar gibiyim. Ferdi Baba yorumuyla, rahmet ve dua ile analım bu bölümü başlattık. İki güzel şarkısına yer verdik. Sonrasında Müslüm Gürses haberimiz yok dedi ve Orhan Baba gidecek yerim olsaydıyla alemi kralında sizlere ulaştı. İmparatorla bu bölümü nihayete erdirelim kralcılarımız. Sevgili Barış Varlara ve sevdiklerine de armağanda Orhan Baba yorumu, Erzurum'dan Fatih Çevi'ye armağan edelim. Yer verdiğimiz Müslüm Gürses şarkısını rahmet ve dua ile analım. Ela Hanım hoş geldiniz. İmparator şarkısını size ve sevdiklerinize hediye ediyorum. Ankara'dan Ayşe Hanım şu an cezaevinde olan biricik aşkına Ali'ye hediye etti şarkıyı. Allah kavuştursun. Balıkesir'den Eskişehirli Hatice. Bugün kızının doğum günü. Elif'in doğum gününü kutlayalım. Sevgili Elif, nice mutlu yaşların olsun. İyi ki doğdun diyelim. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da armağan edelim mi? Konya Akşehir'den Nur Hanım sıradaki şarkıyı çok özlediği Özgür İnmez'e, Esenyurt'tan Sami Şahin'e, Türkiye'den şu anda Fransa'ya dönüş halinde olan Süheyla Hanım eşi Erol Bey'e de armağan ediyor. Tüm gurbetçilerimize, onların sevdiklerine, ailelerine de armağan edelim şarkıyı ve kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, alemin kralında Kaan'lasınız.

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Selami Şahin mümkün değil alemin kralındaydı. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza da armağanımdı. Son saatin içerisine adım atacağız. Haber merkezimize bağlanacağız birazdan. Mümkün olmayan şeyler var hayatın içerisinde kralcılarımız. Bazı yaşananlar, yaşatılanlar tabii ki takvim yapraklarından silinmiyor. Biliyorum yollar uzun. Ama kalpteki sızılar bazen hep taze ve hatırlanıyor. İçimizdeki hasreti biraz daha büyütelim istiyorum. Sözü Nilüfer'e bırakacağım. Uzak yollarda, hani uzak yerlerde sevdiklerine hasret duyanlar var biliyorum. İşte bu şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Az sonra da haber merkezimize bağlanıyoruz.

0: Bu arada çok acil bir kan anonsum olacak. Duyarlı kralcılarımıza hassasiyetinden ötürü şimdiden teşekkür edelim. İnsan hayatı ve bu konuda kralcılarımızın ne kadar hassas olduğunu biliyorum. İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'nde yatmakta olan Aysel Türedi için çok acil sıfır grubu RH negatif kana ihtiyaç var. İrtibat numarasını vereceğim. İki telefon numarası paylaşacağım kralcılarımızla. 0536 972 39 94, 0536 972 39 94 ve 0530 870 30 84, 0530 870 30 84 numaralı telefondan Yıldız Öten'e ulaşabilirler. Çok acil Siyami Ersek Hastanesi'nde Aysel Türedi için sıfır grubu RH negatif kana ihtiyaç var.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezsin hiç. Yapmazdım. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle

bırakıp öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti,

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpışmış, biri dakikalar içinde batmıştı. Asu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi 10 mürettebatıyla birlikte dakikalar içinde sulara gömüldü. Kazayla ilgili ön bilirkişi raporunda Asu gözcülük kurallarını ihlal etti denildi. İdare tecrübesiz 3. kaptandaydı ifadesi yer aldı. Soruşturma kapsamında Asu adlı geminin 6 personeli adliyeye sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme olduğu eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in ifadesi yarın saat 16'da Ankara Adliyesi'nde alınacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Doku'nun son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, bir işçi hayatını kaybetti. Dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl Fetheden Lezzetler temasıyla düzenlenecek festival 18-20 Eylül günleri arasında lezzet tutkunlarını ağırlayacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 5 Eylül Cumartesi saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında birlikteyiz. Artık son saatinde içerisindeyiz. 18'i gösterdiğinde saatler, Melis mikrofon başında. Malum eve dönüş yolunda akşam trafiğine takılan, hani korna sesleri arasında sabır tazeleyen kralcılarımız. Kimilerimizin mesaisi bitti, kimilerimiz mesaiye devam ederken asıl maraton onlar için de şimdi başlıyor zannediyorum ki. Gün boyunca işin gücün stresiyle yorulanlar var aranızda. Artık o yorgunluğu ve yoğunluğu geride bırakıp yaslanın koltuklarınıza. Trafik ne kadar yoğun olursa olsun, alemin kralında en güzel şarkılarla, türkülerle hep söylüyoruz. Kalbinizin de yolu her zaman için açık olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
5: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
6: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
6: Sen de katıl derim. Katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
7: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
12: Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Auto Expertiz.
16: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Akşamın şu güzel saatlerinde trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz iyi seyirler. Evlerinde, iş yerlerinde bizleri ağırlayan herkese de armağan olsun şarkılar. Fazla bir zamanımız kalmadı. Şarkıyı Ezgi Akbulut'a, ondan da sevdiklerine armağan edelim. Ordu Faslı'ya selamlar İpek Hanım. Antalya'da bulunan İlker'e armağan etti şarkıyı. Ceylin İzmir yolunda 5 arkadaşıyla birlikte tatile gidiyor ve bizlere kulak misafiri oluyorlar. İyi seyirler. İyi tatiller. Kayseri'den sevgili Ömer, oğlu Ahmet'i armağan etti. Ankara'dan sevgili Aykut ve Özlem İster'e, İstanbul Küçükçekmece'den Aydın, Gül Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, yer verdik istemiş olduğunuz şarkıya. Samsun Kavak'tan Ramazan Sakar'a, Gaziantep'ten sevgili Hüseyin Kaya'ya, Kütahya'dan sevgili Ömer Toprak, biricik eşim Ufa bir şarkı çalar mısın demiş kralcımız, fakat ismini yazmamış. O kendini biliyor diyelim o zaman. Artık gelen son mesajları da şöyle bir toparlayabildiğimiz kadar toparladık. Saat 18'i gösterdiğinde sevgili Melis'e mikrofonu devredeceğiz.

program içerisinde hatırlatmıştım. Tekrar kralcılarımızdan rica edelim ve hassasiyetlerinden, anlayışlarından ötürü de teşekkür edelim. İnsan hayatıdır ve bu konuda kralcılarımızın hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Siyami Ersek Hastanesi'nde yatmakta olan Aysel Türedi için çok acil sıfır grubu RH negatif kana ihtiyaç var. İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'nde yatmakta olan Aysel Türedi için çok acil sıfır grubu RH negatif kana ihtiyaç var. İki irtibat numarası vereceğim sizlere. 0536 972 3994, 0536 972 3994 ve 0530 870 3084, 0530 870 3084 numaralı telefondan Yıldız Öten'e ulaşabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: an okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya. Lenovo IdeaTab

0: Android tablet 13.499 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4.000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8.000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1.000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7.500 lira ve üzeri alışverişlerde 1.000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Üçüncü saati de artık geride bırakıyoruz kralcılarımız. Az sonra ana haber bültenimize bağlanıyoruz. Haberlerin hemen sonrasında sevgili Melis mikrofon başında olacak. Teşekkür ediyorum kralcılarımıza. Yarın yine aynı saatte Harbi Kız'ın hemen sonrasında Alemin Kralı'nda buluşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 3 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpışmış, biri dakikalar içinde batmıştı. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi 10 mürettebatı ile birlikte dakikalar içinde sulara gömüldü. Kazayla ilgili ön bilirkişi raporunda Alsu gözcülük kuralını ihlal etti denildi. İdare tecrübesiz 3. kaptandaydı ifadesi yer aldı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise takip cihazının arızalı olduğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında Alsu adlı geminin 6 personeli adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin ilk değerlendirme Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan geldi.
1: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
0: Girne'deki gemi faciasındaysa hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 9 şüpheli 8 gün daha tutuklu kalacak. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
2: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Üsküdar başkan vekili seçimi cumartesi günü tekrarlanacak. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. Asgari ücret tespit komisyonu önümüzdeki yıl geçerli olacak ücreti belirlemek için Aralık'ta mesai yapacak. Hak İş Konfederasyonu Başkanı Arslan, görüşmeler öncesinde komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.
3: Gelin bu asgari ücret tespit komisyonundaki sorunu çözelim ve Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti birlikte belirleyelim. Özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var. Bütün bunların hepsi de maalesef sistemden kaynaklı bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla asgari ücret konusunda da Hak İş açık ve net olarak eleştirimizi yapıyoruz. Çözümümüzü ortaya koyuyoruz. Ülke gerçeklerini de biliyoruz ve diyoruz ki gelin beraber çalışalım.
0: Arslan'ın vergi sistemine yönelik eleştirileri de vardı.
3: Bizim vergi sistemini kökten değiştirmemiz gerekiyor. Biz sadece vergilerin hem vergi matrahlarını hem vergi dilimleriyle ilgili yeniden değerlendirmenin altında bir düzenleme yapılarak ve gerçekten burada da her yıl daha fazla vergi ödeyen emekçilerin adaletli bir vergi sistemini talep etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim.
0: Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
0: Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 5 Eylül Cumartesi saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli 34, Bursa rüzgarlı 30, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.

0: kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.

0: 1000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa

0: bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Aziz İlaç Gibi Radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında güzel, keyifli bir akşamüstü buluştuk dinleyicilerimizle. Bütün gün çalıştık, yorulduk, yavaş yavaş evimizin de yolunu tuttuk. Birçok dinleyicimiz yolda şu anda. Hayırlı, sabırlı yolculuklar diliyorum size. Bu akşam da evinize giderken, işte şu an

Duyduğunuz gibi en kral şarkıları çalacağım size. Şöyle babalarla vira bismillah diyelim, başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

Öyle güzel şarkılar söyledi, öyle güzel şarkılar bıraktı ki bize. Tam 23 gün sonra seneyi devriyesi olacak Gülle ablamızın. O sesiyle, şarkılarıyla alemin en kralında yaşamaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin. 26 Eylül 2025 tarihinde yitirdiğimiz kraliçemizi rahmetle analım bir kez daha. Evet, radyolarını yeni açan kralcılarımızı tekrar bir selamlayalım. Hoş geldiniz sevgili kralcılar. Evinize giderken işte böylesine kral şarkılarla size eşlik ediyorum bu akşamda. Birazdan hatırlatmalarımı yapacağım. Arada bir de sohbet muhabbet edelim. Şöyle birbirimize selam verip hal hatır soralım.

Sonu gelmez bir yollarda acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access'e iyi yaşa. Access 25 yaşında.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana. Erol

0: Akgün sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırıyoruz. Benim hatırlatmalarımı yapma vaktim geldi. Belki bulunduğunuz yerlerden yayınıma, programıma, şarkılarıma katılmak istersiniz sevgili kralcılar. 532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Kodlayarak söyleyeyim. Harflerin yeri karışıyor bazen, kralcılarımız soruyorlar çünkü. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonuna da bir Akçay ekleyin. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Eylül Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye peş peşe meydana gelen gemi kazalarını konuşuyor. ntv.com.tr ile başlayalım. İstanbul Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpışmış, biri dakikalar içinde batmıştı. Asu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi 10 mürettebatıyla birlikte dakikalar içinde sulara gömüldü. Kazayla ilgili ön bilirkişi raporunda Asu gözcülük kurallarını ihlal etti denildi. İdare tecrübesiz 3. kaptandaydı ifadesi yer aldı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise takip cihazının arızalı olduğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında Asu adlı geminin 6 personeli adliyeye sevk edildi. Girne'deki gemi faciasındaysa hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 9 şüpheli 8 gün daha tutuklu kalacak. Hürriyet.com.tr'de yer alan haberin detayına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Geçelim Habertürk.com'a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB satın alma dairesi

0: Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Sözcü.com.tr'deyiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan paylaşımlardaki ifadeler nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek. Mynet.com'la devam edelim. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in ifadesi yarın saat 16'da Ankara Adliyesi'nde alınacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. İlk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı diyor posta.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Doku'nun son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçti ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sabah.com.tr'ye bakalım. İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CNNTürk.com'a geçelim. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl Fetheden Lezzetler temasıyla düzenlenecek festival 18-20 Eylül günleri arasında lezzet tutkunlarını ağırlayacak. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli 34, Bursa rüzgarlı 30, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kralcılarımız yine çok güzel şarkılar istiyorlar bu akşamda ama peşinen en baştan söyleyeyim en kral şarkı sıradaki şarkı diyerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama Ümit be sen çalabiliriz Fatmacığım. Fatma'nın bugün günü biraz kötü geçmiş galiba. Biraz buruk dinliyorum sizi bugün. Yorgunum, canım sıkın. Öyle de güzel şarkılar çalıyorsunuz ki peş peşe. Resmen yaramıza tuz basıyorsunuz demiş. Ah Fatma. Yaraya tuz basmak demeyelim de buna daha güzel bir şey söyleyelim. Yol arkadaşlığı yapıyoruz size. Heh. Neticede insanız yani her günümüz kahkahalarla, eğlenceyle geçmiyor ki. Kim bilir ne kadar zor bir gün geçirdin, ne kadar çok çalıştın, ne kadar çok yoruldun. Haliyle insanın bu saatlerde takati kalmıyor. Ama toparlayacağız şarkılarla. Hiç merak etme. Sıradaki şarkımı sana armağan edeyim. Bugün doğum günü olan kralcılarımız var. Çok mesajları var peş peşe. İsimleri şöyle bir not edeyim kenara. Birazdan onları da selamlayacağım ama Fatma'nın moralini şöyle bir yükseltelim. Güzel bir şarkı armağan edelim ona. Bilmiyorum iyi gelir mi ama bence gelir. Senin için. Haydi bakalım.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Telefonunuzun alarmıyla uyandınız, aracınıza bindiniz, bilgisayarınızı açtınız. Peki hayatınızın her alanına dokunan bu teknolojinin kalbine tek tuşta yatırım yapabileceğinizi biliyor musunuz? IGC İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonla, teknoloji devlerine tek fonla erişim imkanı. İş Bankası ve diğer bankalarda.
5: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
7: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur.

0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Klima deyince vatan.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
11: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, ailecek seyahat eden kralcılarımız var. Günün şu saatlerinde genelde yolda oluyorlar. Böyle karanlık çökmeden daha erken saatte çıktılarsa eğer evlerinde olmayı umut ederek inşallah hayırlı yolculuklar diliyorum hepinize. Kendilerini yollara vuruyorlar. Yolda da tabii en güzel, en kral arkadaş bizim radyomuz, dinliyorlar. Filizcim, selamını aldım. Teşekkür ederim. Kalabalıksınız. Bakalım kimler varmış arabanın içinde. Bir de nereden nereye gidiyorlarmış? İzmir'den Söke'ye doğru yolculuk halindeyiz. Ben varım. Hatice ablam var. Eniştem Eşref Bey var. Esma ablamız var. Hep birlikte sizin şarkılarınız eşliğinde yolculuk yapıyoruz. Var mı bize de bir şarkınız demiş. Herkese var şarkımız bizim. Filiz, hiç merak etme. Bak, sıradaki şarkımı armağan edeyim. Yaşın kaç bilmiyorum ama bu şarkı çok eski bir şarkı aslında. Önce Orhan Baba söyledi, sonra Müslüm Baba söyledi. Şimdilerde Semih Cenk'ten de çok çalıyoruz. Onun arabeski olan sevdasını biliyoruz. Kendi sesine de çok yakıştırıyor. Çok da güzel bir altyapıyla sunuyor hepimize. Ne diyecek biliyor musun? Ben diyecek, yanılmam arkadaşım. Sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule gidenlerdensin.

Kralcılarımız iş dönüşü oldukça yorgunlar. Mesajlarında ağırlıklı bundan bahsetmişler. Normaldir. Yani hafta sonuna artık yaklaşıyoruz. Cumartesi, pazar eğer dinleniyorsanız, cumartesi çalışanlar çok bu arada. Hatta pazar günü çalışanlar da çok ama büyük bölüm pazar günü evdedir. Kendine vakit ayırır, çoluğuna çocuğuna vakit ayırır. O gün güzelce bir dinlenilir. Pazartesiye hazırlanılır. Pazartesi, salı, çarşamba bir şekilde geçiyor da. Çarşambadan sonra bedene inanılmaz bir yorgunluk çöküyor. Doğal olarak da bu durum her şeyimizi etkiliyor. Bir kere moralimiz, hani beden yorgun olunca ve hatta kafanın içi çok dolu olunca insan konuşmak bile istemiyor. Genelde de çarşamba akşamına denk gelir o. Perşembe, cumayı kazasız belasız atlatalım diye dua ederiz. Kolay gelsin çalışanlara. Evlerine yolculuk yapan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Hem sınırlarımız içinde hem gurbet ellerde Serhat mesela yine bir akşam üstü demiş iş dönüşü. Yorgunluk bedende. Sevdiğimiz şarkılar radyomuzda. Şehirler arası çok uzun değil ama kısa bir yolculuk yapıyorum. Bir şarkı da bana armağan edersen iyi gelecek Melis demiş. Tabii ki armağan ederim. Yeter ki iyi gelsin dinleyicilerimize. Neticede burası, hep söylüyoruz, İlaç gibi radyo. Eczanelerde satılmaz buradaki ilaçlar. Bilirsiniz sevgili kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Winov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve?
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
7: Hayır tabii, şöyle bir şey ister mi?
6: Evleneceksin ya anne.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: 1-7 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefonlarda Fiba Bank'a garanti ve Burgan Bank alışveriş kredisiyle 3 taksit ve 12 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

3 Eylül 2026 Perşembe akşamındayız. Yavaş yavaş ikinci saatimizi de noktalıyoruz. Şarkılarımız farkındaysanız biraz daha eskimeye başladı. Bizim havalar yaklaşıyor demektir bu sevgili kralcılar. Son saatinde genelde böyle unutulmayan şarkılar çalarım. Ona hazırlık. Sevgili Fikri, senin için çalacağım bu şarkıyı. Fikri metrobüste dinliyormuş beni. Abla, Beylikdüzü'nden Edirne Kapı istikametine gidiyoruz. Kalabalık bir metrobüsün içinde. Kulağımda kulaklıkla seni dinliyorum. Vallahi kralsın demiş. Sensin kral. Fikri, yolun açık olsun. Sağ salim evine var. Şarkıyı senin için çalayım. Teşekkür ederim selamına ve mesajına.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında saat 18'de başladık yolculuğumuza. Ne de güzel şarkılar çaldık değil mi sevgili kralcılar? Arada bir de böyle mikrofonumuzu açıp sohbet ediyoruz. Güzel selamlarını alıyoruz kralcılarımızın. Belki radyosunu yeni açanlar vardır. Çok güzel bir

bir saate denk geldiler. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Birazdan babalar listeyine şöyle yine Müslüm Baba'nın o kral şarkılarından biriyle giriş yapacağız. Nimet ablacığım, selamını aldım. Teşekkür ederim. Nimet abla Almanya'da dinleyen bir kralcımız, bizi gurbetçi kralcımız. Hiç demiş istek şarkıya gerek var mı şu yayında Allah aşkına? Bütün şarkılar bize yakışır. Aynen öyle Nimet abla. Kalbimin sesi oldun adeta. Hepimize yakışır bu şarkılar. Hele biraz da böyle unutulmayan şarkılarsa daha bir sesini açıyoruz radyomuzun. Bak sıradaki şarkıyı sana armağan edeyim. Yarın demiş son iş günüm. Pazar günü memlekete Gaziantep'e gidiyorum. Yazamam ama fırsat buldukça dinlerim. Çok selam ediyorum şimdiden demiş. Hiç problem değil abla. Gönlünce memleketinin havasını soluk. Suyunu iç, toprağını bas. Dönüşte görüşürüz inşallah, sağlık sıhhat olursa. Bizden de Gaziantep'e selam götür. O kadar çok dinleyicimiz var ki Gaziantep, Kral FM'in adeta kalesi sevgili kralcılar. Böyle bir dükkandan çıkın çarşısında, başka bir dükkana girin, şarkı kaldığı yerden devam eder. O kadar fazla dinleyicimiz var. Hepinizi selamlıyoruz buradan. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosundan bu şarkımız sizin olsun.

0: kayıt akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
3: Umran Oto Ekspertiz. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
10: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
11: LÖSEV hayat verir.

Evet, Babalar Resiteli'nde eskilere gideceğiz ama yakın geçmişten bir şarkıyla açılışımızı yaptık bu akşam. Yani yakın geçmiş dediğime bakmayın, yine şöyle bir parmak hesabı yaptım da yıl 2006'ydı. Biz bu şarkıyla tanıştık. Hakan Altun'u kalbimizin bir köşesine sakladık bu şarkıyla. Ondan sonra peş peşe albümler, şarkılar, konserler, sahneler bizim için bambaşka bir yerdedir. Bu şarkı farklıdır yani. Değil mi sevgili kralcılar? Ne zaman duysak, hani ortam şartlar müsaitse radyomuza ses veririz. Açıldı radyoların sesi, hiç kısılmasın madem. Şöyle 2000'li yıllardan 80'li yıllara uzanacağız. Yıllardır neredeydin diye Müslüm Baba'yla bir kez daha soracağız.

0: Yeter. Benim hayatım.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: mutlu eden aşktır bizi mutlu eden.
1: Gönüllerin kralı, Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Çaldık ve nasıl bitiriyoruz programımızı? Yine özlediğimiz yılların o unutulmaz şarkılarıyla mikrofonu, stüdyoyu, muhabbeti, nöbetçi erdemi, devretme zamanı, arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Akşamdan geceye yolculuk onunla başlayacak. Yarın cuma, bir haftayı daha bitirdik. Yine bir akşam vakti. İşi gücü tamamlamışken, yorgun argın evimize dönerken çok güzel şarkılar çalacağız. Sağlık sıhhat olursa. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşacağız sevgili kralcılar. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir akşam diliyorum ve sizi çok sevdiğim bir şarkıyla, hadi bugün kendime gider ayak bir güzellik yapıp şarkı armağan edeyim, baş başa bırakıyorum. Sevenlerine de armağan olsun. Bu şarkıyı sevmeyen yok ki.

0: Gerçekçi Erdem. Erdem, Erdem.
1: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. Filenin Sultanları Almanya ile karşı karşıya geliyor. Şu anda dördüncü set oynanıyor. 2-1 önde Almanya karşısında. Sette de 9-7 şu anda durum. Türkiye 9, Almanya 7. Çeyrek final mücadelesi, yarı finalde Sırbistan'ın rakibi olacak takım bugün belli olacak. İnşallah güzel bir skor onlardan bekliyoruz. Evet, keyifli güzel bir akşam olması dilekleriyle, babayla, kralla, efsaneyle yolculuk başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz.

0: Kral.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
2: Evet, Filenin Sultanları yarı finalde Vargas yine şov yaptı tabiri caizse. Yani gerçekten milli takıma çok şeyler katıyor. Üst üste 5-6 sayı alma, yani inanılmaz. Yani tek başına bir takım gibi. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadeleydi. Şimdi Sırbistan'la karşı karşıya geleceğiz. Ve ondan sonra finale doğru gideceğiz inşallah. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizi mutlu ediyorlar. Ve güzel skorlar alıyorlar. İnşallah devamının gelmesi dilekleriyle kalbimiz, gönlümüz, dualarımız Filenin Sultanlarıyla Almanya'yı 3-1 mağlup ettiler. Bir kez daha tebrik ediyorum.
0: Nöbetçi Erdem.

Evet, Fidel'in sultanlarından inşallah güzel bir kupada bekliyoruz. Biz artık başarıya o konuda çok odaklandık. Onlar da bizi devamlı bu konuda motive ediyorlar. Şimdi Sırbistan'la ve ondan sonra final. Zaten 4 takım kaldı sevgili kralcılar. Bu 4 takımdan bir tanesi şimdi bizim rakibimiz Sırbistan. Ondan sonra diğer 2 takım karşılaşacak. Ondan sonra final zaten geliyor. Tabii bizim İstanbul'da olması da bizim açımızdan büyük bir avantaj. İnşallah güzel bir skor, güzel bir sonuç bekliyoruz. Millilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dualarımız Filenin sultanlarıyla.

birçok farklı tarzda söylenmiş bir klasik. Yani Nilüfer yorumu ayrı bir yorum, ayrı bir kral. Ümit Besen yorumu ayrı bir efsane. Yani çünkü şarkı efsane. Şarkı efsane. Yani Ahmet Selçuk İlkan'la Coşkun Sabah bir araya gelmişler. Mesela bunlar iki özel isim. Bir araya geldikleri şarkılarda çok fena şeyler yapmışlar. Mesela Anılar. Mesela Bülent Ersoy'un seslendirdiği En Güzel Yerinde Bitti Aşkımız. Bir gönül sayfası daha kapandı. İşte bu böyle hani futbolda da var ya, bazı ikililer birbirini bulduğu zaman efsane şarkılar çıkıyor. Aşk kitabında da aynı durum hasıl olmuş. Hem Ahmet Selçuk İlkan'ın hem de Coşkun Sabah'ın gönlüne, kalbine, duygularına sağlık. Büyük bir efsane, büyük bir klasiği ortaya çıkarmışlar. Kral

0: kitaplar bedenim.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmir, Alapazarı 4 yol, Biricik Bozüyük. Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Ferdi Baba'yı ve Müslüm Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar, full damar.
1: Benim için, benim kulağıma göre, benim

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan
2: İlaç Gibi Radyo.

Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koca İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Bana canımdan çok sevdiğin, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım.

0: Bana bir şey olursa ne yaparsın?
1: Önce göstermelik bir matem. Sonra iki damla gözyaşı. Senin tırnağına zarar gelsin. İnan ki dünyayı yakarım.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Adana'mıza, gece yolculuğumuza devam ediyoruz. Adana'dan Feray'a selam gönderelim. O da eşiyle beraber bizleri takip eden kralcılarımızdan. Ayşenur Özteke, Kıbrıs'tan dinliyoruz. Özellikle Eskişehir'de olan babam Kemal ve kardeşim Mert'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Gaziantep'ten İrfan'dan gelen bir mesajımız var. Bir firmada şu anda çalışarak seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Eksik olmasın, güzel bir mesaj göndermiş. O da bana kalsın. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Hayırlı geceler Kayseri'den Ahmet. Özellikle Oğuzhan armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Hollanda'dan sevgili Hakan'dan gelen bir mesajımız var. Ankara Mamak'tan seni dinliyorum demiş Orhan. Özlem şu anda İzmir'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Eskişehir'den Feride'den gelen bir mesajımız var. Devam edelim. Almanya'dan Melek şu an İstanbul'dan Samsun'a yolculuk yapan sevdiklerime gelsin diyor. İstanbul Silivri'den Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerine ve sevenlerine de selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun Ayşe'ye. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, biri rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda hem Instagram üzerinden hem de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı değerlendireceğiz. Sesli mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Birazdan sesli mesajlarımızı da paylaşacağız. Zaman öncesinde güzel bir şarkı.

Gaziantep'ten Adem'den gelen bir mesajımız var. 93'ten beri Kral Efendi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarıma, bütün uzun yol kaptanlarına, aynı zamanda ağır vasıta şoförlerine gelsin diyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olan kralcılarımıza. Evet, güzel bir şarkımız var. Öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Salihli'den Hüseyin, gece vardiyasında çalışan bütün arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. İstanbul'dan Kartal'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Yine Kuşadası'ndan Yeşim, şu anda seni dinliyorum diyor. Evet, Onur İstanbul'dan kulağı bizde olan kralcılarımızdan. İyi geceler Kadirhan, Keçiören'den, Ankara'dan Derya, tatil dönüşü radyonun başındayım. Sıradaki şarkı talibim diyor. Kahramanmaraş'tan üç kardeşiz. Ben Arife, kardeşlerim Yeliz ve Filiz. Bir de annemiz var Meral. Sizlere çok çok selamlarımızı iletiyoruz demişler. Bizden de onlara selam olsun. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var.

Merhaba Kadirhan, iyi geceler, kolay gelsin. Adana'dan Necati Baysu, sıradaki şarkı Kral FM dinleyicilerine. Şu anda nöbet tutan askerlerimize armağan edersen sevinirim demiş. Selam gönderelim sevgili kralcılarımıza. Yine gelen mesajlardan Kocaeli'den Kara Mürselli Tır Kaptanı Erdal. Şu anda Avusturya'dan yola çıktım, canım Türkiye'me geliyorum. Herkese hayırlı cumalar, senden Hakan Altun'dan bir şarkı istiyorum demiş. Kaptanımıza hayırlı yolculuklar dileyelim, hem ona hem yolda olan tüm kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kaman'dan, Yücel'den gelen bir mesajımız var. Amcam Ahmet için demiş. Yine Kandıra'dan, Harun'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinleyen Hidayet Bey'e ve Serdar'a armağan ediyorum diyor. Bursa'dan bir mesaj. Veys bir fabrika söylemiş, onu söyleyemiyoruz. Gökhan arkadaşımla mesaideyiz. Bir taraftan çalışıp diğer taraftan da sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerimize gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza. Dilek Sakarya'dan, Niğde'de olan annem ve babama, aynı zamanda kızım Ece'ye Semincek'ten bir şarkı diyor. Söz verelim. Kadirhan iyi geceler demiş. Tekirdağ Muratlı'dan Hasan, fabrikada çalışıyorum. Özellikle Salih, Mahmet, Hüsamettin için Orhan Gencebay'dan sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Kayseri'den Rüya'dan gelen bir mesajımız var. Uzaktaki sevgili Adem'e gelsin, onu çok seviyorum diye de not düşmüş. İnşallah Adem de bu mesaja kulak veriyordur. Kahramanmaraş'tan İrem, canım teyzeme Arife'ye ithafen Güllü'den bir şarkı demiş. Az evvel paylaşmıştık. İkinci şarkı için de sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında inşallah. İzmir'den Gülşen'den gelen bir mesajımız var. Selam gönderen kralcılarımızdan, bizden de Gülşen'e selam olsun. Evet, Ankara Keçiören'den Emel, yine Eskişehir'den şu anda seni dinlemekteyim diyor. Ömer, tüm sevdiklerim için de güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: Kadir Han.

Didim'den, sevgili Nazmiye'den gelen bir mesajla devam edelim. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Sinan Özen'den bir şarkı istiyor, söz verelim. İyi geceler Kadirhan, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Şenol. İyi yayınlar Kadirhan, İstanbul'dan seni dinlemekteyim diyor Elif. Yine Salihli'den gelen bir mesajımız var, Cihan. Kadirhan abi, ben Yücel. Sıradaki şarkıyı Sivas'ta olan amcam Ahmet'e armağan ediyorum diyor. Evet, Kahramanmaraş'tan yazıyorum. İsmim Yeliz. Bergen'den bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında unutulmayan şarkılar bölümümüz başlayacak. O bölümde Bergen'den de güzel bir şarkımız var. Yeliz'e de teşekkür ederiz bu arada. Güzel şeyler yazmış. Eksik olmasın. İzmir'den kızım Sibel'le sizleri dinliyoruz diye gelen bir mesajımız var. Yaşar. Hasan İsra Yıldırım. Selamlar Kadirhan demiş. Kadirhan annem, kız kardeşlerim ve süt annemle tatilden yazıyorum. Bizim için ve oğlum için de güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Yılgör Çalımlı'dan.

seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin

uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor.

İyi geceler Kadinan abi, İzmir Özdere'den Şevki, yeni doğan yeğenimiz Ahmetcan'la sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Allah bağışlasın diyelim sevgili Ahmetcan'ımızı. Bu arada İzmir Özdere'den Şevki ve ailesine de selamlarımızı iletelim. Yine İzmir'den Yasin'den gelen bir mesajımız var. Kadinan abi, Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevdiğim Halime şu anda radyonuzu dinlemekte. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum Kadirhan demiş ama ismini belirtmemiş sevgili kralcımız. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Kadir'den gelen bir mesaj. Evet, selamlar Enes Yıldırım, Romanya'dan, Bükreş'ten tüm Sivaslılara selamlarımı iletiyorum. Adana'da şu anda seni dinleyen sevdiklerime de selam olsun demiş sevgili kralcımız. Hayırlı cumalar Kadirhan, Samsun'dan Muharrem şu anda seni dinliyorum diyor. Yine Almanya'dan Marmburg'dan gelen bir mesajımız var. Nebahat'ten gelmiş mesajımız. Şu anda gece mesaisinde çalışıyoruz Kadirhan. Özellikle Zehra ablama, sevgili Gülşen'e ve Serpil'e armağan ediyorum diyor. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Mehtap Uşak'tan Bergen'den bir şarkı istemiş. Az evvel söz vermiştik. Birazdan o sözü yerine getireceğiz. Öncesinde son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Kadirhan iyi yayınlar. Orhan ben. Tüm sevdiklerimi aracılığınızla selam olsun diyor. İletmiş olalım. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Kadirhan iyi yayınlar demiş İstanbul'dan. Elif iyi yayınlar. Kral FM Kayseri'den Rüya, sevgili eşim Adem'e gelsin sıradaki şarkınız diyor. İyi geceler Kadirhan abi, İstanbul'dan Bayrampaşa'dan Hidayet. Bugün annemin ölüm yıl dönümü demiş. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet, Balıkesir Sındırgı'dan gelen bir mesajımız var İsmail'den. Hayırlı cumalar Kadirhan, Sincan'dan İbrahim eşimle birlikte balkonda seni dinliyoruz. Sibel Can'dan bir şarkı istemişler, sözümüz olsun. Yine İzmir'den, Bergama'dan, Sanem'den gelen bir mesajımız var. Ahmet'e selam gönderiyor. İzmir Özdere'den selamlar Kadirhan, Basri ben. Özellikle Ahmet Can için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Nilgün'den gelen bir mesajımız var. Antalya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Malatya'dan Murat. Hepinize sevgiler, sizleri dinlemek yine büyük bir keyif veriyor. Gece çalışanlarına, yolda olanlara kolaylıklar diliyorum. Değerli dostum, Kaptan Günay için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: dinliyorum diyor. Tüm Sinoplara sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Gaziantep'ten Mehmet Demirci'den gelen bir mesajımız var. Canım aileme, aynı zamanda bugün doğum gününde yanında olamadığım kız kardeşim Ecrin'e gelsin diyor. Hem Ecrin'in hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. İyi geceler, kolay gelsin. Mahmut eşimle seni dinliyoruz. Canımdan çok sevdiğim eşim Rukiye'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diye gelen bir mesaj. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Mesajlarımız da oldukça yoğunlukta. Karabük'ten Ramazan'a selam gönderelim. İstanbul'da Esenyurt'tan Kadir'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kardelen. Nöbetliyim, seni dinliyorum Kadirhan demiş. Evet, devam edelim. İyi geceler Bursa'dan Abdullah. Bütün seni dinleyen herkese selam olsun diyor. İyi geceler Kadirhan, İstanbul'dan seni dinliyorum demiş. Yeliz, Sakarya Geyve'den Yunus Emre'den gelen bir mesajımız var. Geyve Belediyesi zabıta personeli olan mesai arkadaşlarım Tarık, Ekrem, Fatih, Belin, Kaan ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza, özellikle gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Evet, Çorum'dan Yasmin'den gelen bir mesaj. Konya'dan Ünzile, güvenlik görevlisiyim, nöbetteyim, kulağım sende demiş. Rukiye, eşim ve kızlarıma armağan ediyorum. Kızlarım Pınar, Gülsüm, Melisa, Emel ve biricik oğlum Akif için gelsin demiş. Kadirhan, ben Kerem, iyi yayınlar. Uzaklardaki sevgilim Melisa'ya sevgilerimi gönderiyorum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan. Yıldız Tilbe'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Faruk Seviyengül'den. Son bir mesaj. İyi geceler Kadirhan abi, Konya'dan, Akçakoca'dan. Akçakoca tır şoförüyüm diyor. Sevgili kralcımız, Denizli Konya istikametinde seni dinlemekteyim. Özellikle Manisa Turgutlu'da yaşayan değerli arkadaşım Şeyma'ya sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili kaptanımız. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Kayseri'den Rüya çok

kınalı kuzum, menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı? Vazgeçilmez bir tutkuydum, gönül bahçemin ufkuydu. Gittin de kimlere uydun?

0: gitsin. Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mı bizim? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Kadir Han.

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: içme küslüğü.
1: Önce Ahmet Kaya'dan, sonrasında Kıvırcık Ali'den iki güzel şarkıyı peş peşe kralcılarımızla paylaştık. 02.12 yaptık saatlerimizi. Son saatimize de geçiş yaptık. Yine son saatimize de birbirinden güzel şarkılarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi unutulmayan şarkılar bölümümüz başlayacak. Unutulmayanlar da programımızın başında söz verdiğim gibi Bergen'den güzel bir şarkıyla kralcılarımıza merhaba diyelim. Unutulmayan şarkılarımız bölümümüzde güzel bir şarkı seçtim. Geçmişe doğru güzel bir yolculuk yapacağız. İlk unutulmayan şarkımız dediğim gibi Bergen'den gelecek. Öncesine gelen mesajlarla devam edelim. Kadirhan Kayseri'den Yalçın seni dinliyorum diyor. Selam olsun sevgili Yalçın'a. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Erdal, gece vardiyasında çalışıyoruz. Sevgili Afrikalı abime selam olsun demiş. Eksik olmasın. İnşallah Ali abimizi gördüğümde selamını ileteceğim. Duyuyorsa da selamını almış oluyor zaten. Şu anda bir taraftan da çalışıyoruz Erol abimle, diğer taraftan da seni dinliyoruz demiş. Ankara'dan selamlar, seçile gelsin sıradaki şarkı diyor ama ismini belirtmemiş sevgili kralcımız. Kadirhan Emirler Köyü'nden, Bartın'dan seni dinlemekteyim. Murat Yıldız ben. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Tüm sevdiklerime ve şu saatte seni dinleyen herkese gelsin demiş. Kadirhan kolay gelsin Bolu'dan. Bir firmanın fabrikasında çalıştığını belirtmiş sevgili kralcımız Mustafa Songur. Hayırlı geceler Kadirhan. Bu gece sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum. Bugün tam 21 sene oldu meslekteyim. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum demiş. Fransa Lyon'dan Safuriye'den gelen bir mesaj. Evet, seni dinliyorum Kadirhan, benden tüm sevdiklerime gelsin diyor İstanbul'dan Elif. Rasim Bulgaristan'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Özellikle Erkan'dan Ayşegül'e bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok sevdiğimi söylersen daha da sevinirim demiş. Söylemiş olalım. Güzel şarkımız onlara da armağanımız olsun.
2: Kadirhan

0: Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Bu arada mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Mustafa Taşpınar'a selam gönderelim. O da bizi şu anda Kütahya Simav'dan dinliyor. Kadinan abi, tüm sevdiklerim için de güzel bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağan edeceğiz şarkımızı, ama diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajlar ilişiyor. Samsun'dan Salih'e selamlar. Mustafa Türkmenler, şu anda seni dinliyorum diyor. Van'dan mesaj göndermiş sevgili kralcımız. Kayseri'den Rüya'dan gelen bir mesaj. İyi geceler Kadiran abi, Almanya'dan Adem. Gece mesaisinde çalışıyoruz diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunluktaydı. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadiran abi kolay gelsin, hayırlı geceler. Ben Balıkesir Dursun Bey Şabanlı Mahallesi'nden Ramazan için şu anda Balıkesir Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde özel güvenliyim. Buradan tüm tanıyanlara selam ve sevgiyle, bana da bir şarkı armağan ederseniz sevinirim. Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Nasılsın?
1: Selamlar Kadirhan, Almanya'dan Erdal. Özellikle çok sevdiğim Filiz'e armağan ediyorum. Sıradaki şarkı ediyor. Yine Kaptan Baki'den gelen bir mesajımız var. Alkan, İsmail ve aile için sıradaki şarkı armağan etmiş. Her zamanki gibi çalışırken sizleri dinlemeye devam diyor. Beşir İnanır Belçika'dan. Bu arada bir sesli mesajımız da var. Hemen paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: İyi geceler Kadirhan abi. Ben Bursa Büyükorhan. Karaağız Mahallesi'nden Murat Aslan. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı rica ediyorum. İyi geceler, krala devam.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Merhabalar Kadirhan abi, kolay gelsin. İyi yayınlar. Kayseri'den Özer ben. Aydın'da olan kardeşlerim Özgür ve Muhammed Osman Aybar'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Final şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Hem Özer'e hem arkadaşlarına da selamlarımızı iletelim. Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım vedamızı yapmadan önce. Müslüm Gürses'ten de güzel şarkımız altta çalarken kaptana selam gönderelim. Ömer şu anda bizleri yolculuk esnasında dinlediğini belirtmiş. Yine her zaman olduğu gibi çalışırken seni dinliyorum Kadirhan diyor. Yeliz'den gelen bir mesaj. Ankara'da gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Evet, iyi geceler Kadirhan diyor. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun demiş İstanbul'dan Adem. Bizden de Adem'e selam olsun. Final şarkımızı ona da armağan edelim. Hayırlı cumalar diliyoruz tüm kralcılarımıza. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun. Mesaisi devam eden kralcılarımıza, yollarda gurbette olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.